0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü 2026-2027 akademik yılında eğitim öğretim görmeye başlayacak. Yeni öğrenciler için özel yetenek sınavını tamamladı. Uygulamalı olarak tek aşamalı yapılan sınav Devlet Konservatuvarı toplantı salonunda yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan jüri üyeleri ve sınav yürütme komisyonu üyeleri görev aldı. Öğrenciler müziksel işitme, müziksel söyleme, çalma ve müzikoloji alan bilgisi sınavında başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Pek çok ilden başvuru yapan adaylardan kontenjan dahilinde toplamda 20 aday Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzikoloji bölümünde öğrenim görmeye hak kazanacak.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
0: Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan, engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Bugün Ebul Esved Eddüeli'ye yer vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'e hareket sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarını tespit eden Ebul Esved Eddüeli, İslamiyet'in ortaya çıkışından birkaç yıl önce doğmuştur. Yaşça birçok sahabiden büyük olmasına rağmen, Hazreti Peygamber'i göremediği için tabiinden sayılmıştır. Önceleri kendi kabilesini terk edip Huzeyliler içinde, daha sonra da hanımının kabilesi olan Kuşeyroğulları arasında yaşayan Ebul Esved, Hazreti Ömer zamanında Basra'ya göç etmiş, Hazreti Ali'nin hilafeti sırasında Basra valisi Abdullah bin Abbas tarafından Basra kadılığına, ayrıca hariciler üzerine gönderilen ordunun kumandanlığına getirilmiş, İbn Abbas'ın istifasından sonra da kısa bir süre Basra'ya vali olmuştur. 688 yılında Basra'da çıkan bir salgın hastalık sırasında vefat eden Ebul Esved, Cemel vakasında Hazreti Ayşe, Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam'la yapılan müzakerelerde önemli görevler üstlenmiştir. Hazreti Ali'den Kur'an'ı ve nahiv bilgisini öğrenmekle beraber Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel, Ebu Zer el-Gıfari, Zübeyr bin Avvam, Ubey bin Ka'b, Ebu Musa el-Eş'ari ve İmran bin Husayn gibi kişilerden de kıraate dair rivayetlerde bulunmuş, ayrıca onlardan hadis nakletmiştir. Hadiste güvenilir kabul edilen Ebul Esved, Arap grameri ve edebiyatı üzerinde geniş bilgi sahibi, kelimelerin taşıdıkları anlamları bilen ve fasih konuşan bir alim, aynı zamanda zarif bir edip ve şairdi. Onun bu vasıfları taşıması ve özellikle Kur'an'ın yanlış okunması karşısında hassasiyet göstermesi, mushaf yazısında kelimelerin hatasız telaffuz edilebilmesi için bir sistem geliştirmekle görevlendirilmesine vesile olmuştur. Çünkü hafız sahabilerin zamanla azalması, hafızası zayıflayanların bazı kelimeleri yanlış hatırlaması ve işitme yoluyla öğretime her zaman imkan bulunamaması gibi sebeplerin yanında, fetihler sonucunda sayısı artan başka ırklara mensup Müslümanların, hatta yerli Arapların çeşitli dil hataları yapmaları, ayetlerin yanlış okunması tehlikesini doğurmuştu. Bunun için tedbir düşünülürken Ebul Esved'in ilk akla gelen isim olmasında, Süryani kökenli kelimelerin geçtiği ayetlerin tefsirinde eskiden beri ona danışılması, şiir yarışmalarında en güzel şiirin tayininde çıkan ihtilafların halli için Hazreti Ali ve Abdullah bin Abbas gibi sahabilerin onun hükmüne itibar etmeleri ve nihayet ashabın ileri gelenlerinden Kur'an kıraatine dair bilgileri rivayet etmiş olması da rol oynamıştır. Ebul Esved çalışmaları sırasında Süryani ve İbrani yazılarında noktalarla gösterilen harekeleri örnek almış ve seçtiği bir katibe, kendisi Kur'an okurken fetha, kesra ve dammelerin telaffuzu esnasında ağzının aldığı şekle göre harflerin üstüne, altına ve önüne birer, bunların tenvilli halleri içinde ikişer nokta koydurmuştur. Naktül mushaf denilen bu işlemin birbirine benzeyen harflerin farklı biçimde noktalanması işlemiyle karıştırılmaması için de hareke görevi yapan bu yeni noktalar kırmızı mürekkeple konulmuş, daha sonra bunlar bugünkü hafif mehirli yatay çizgiler haline getirilmiştir. Ebul Esved tarafından ortaya bir nahiv kitabı konmamış olmakla birlikte kendisi nahivle ilgili ilk çalışmaları yapan dilci olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda Arapçadaki garip ve nadir kelimeler üzerinde geniş bilgisi olan bir şair olup bir divan teşkil edecek kadar şiirleri bulunmaktadır. Muhtevalarına bakıldığında onun şiirlerinin sanat için yazılmadığı ve o devir şairlerin işlediği konuların ele alındığı görüldüğü gibi bunlar fahr, kahramanlık ve şecaati övme, ilmi yüceltme, sabrı tavsiye, doğruluk ve kardeşliği, özellikle de gayret ve çalışmayı teşvik gibi konulardır. Sanat değerinden ziyade dil ve lügat bakımından ilk İslami devri temsil eden Ebul Esved'in şiirleri, asırlar boyunca şiir münekkitleri, edipler ve lügat alimlerince incelemeye değer bulunmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'e hareket sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarını tespit eden Ebu'l-Esved Eddüeli'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Yaşadığı çağa damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan zeka harikası Bilgin. Eserleri halen Batı bilim dünyasında kaynak eser olarak kullanılan İslam alimi.

0: Bugünkü programımızı tüm ömrünü İslam coğrafyasında bilimin peşinde koşarak harcamış olan Biruni'ye ayırdık. 973 yılında doğan Biruni, küçük yaşta kabiliyetleri ve zekasıyla fark edilir. Mektep hocasının tavsiyesiyle Harzem Sarayı'na alınır. En iyi eğitim alması için bütün imkanlar sağlanan Biruni'nin saraydaki görevi geceleri uyanık kalmak ve kayan yıldız olursa defterine not etmektir. Burada Yunan hocalardan dersler alan bilginimiz daha çok özel çabalarıyla kendisini yetiştirir. Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sönmeyen azmi sayesinde 17 yaşındayken ilk kitabı Asarul Bakiye'yi yazar. Bu eserinde Biruni, mucize olarak görülen yıldız kaymasının sıcaklık yüzünden yanan yıldız parçaları olduğunu ispat etmeye çalışır. Kas işgal edilince Biruni de Cürcan'a yerleşir. Burada İbn Sina'dan hekimliği öğrenir ve beraber hastaların beyinlerini açtıkları ilginç ameliyatlar yaparlar. Gazneli Mahmud ordusuyla Cürcan'a girince hocalarıyla birlikte Biruni'yi de Hindistan'a götürür. Orada Hint dil ve kültürünü inceleyerek Ganj Nehri'ni, Budist rahipleri ve meditasyonu anlatan bir kitap yazar. Bu kitabı Frank bir araştırmacı tarafından batıya götürülünce Avrupa Hint kültürüyle tanışmış olur. Biruni'nin Tahkik ve Kanunul Mesudi adlı eseri astronomi alanında zengin ve ciddi bir araştırma abidesi olarak tarihe geçer. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda çağdaş tespitlere uygun neticeler elde eder. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce atan Biruni, Mekanların Sonları kitabıyla zelzelenin yer altındaki bir güç sayesinde oluştuğunu söyleyerek depreme bilimsel açıdan bakan ilk isim olur. Trigonometriye eklediği sekant ve kotanjant formülleriyle dünyanın çapını günümüzdeki hesaplamalara çok yakın bir tespitle ölçmeyi başaran bilginimizin bu ölçüm çalışmalarına Avrupa'da Biruni kuralı denilmiştir. 1030 yılında kıblenin yönünü formüle ederek dünyanın her yerindeki Müslümanların kıbleye doğru olarak yönelmesine vesile olur. Birçok lisan bilen Biruni, yalnız İslam aleminin değil, tüm dünyada çağının en büyük bilgini olarak 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı ve toplam 180 kadar eser kaleme aldı. Son eseri olan Kitab-ı Saydele Fit Tıbbı yazdıktan bir müddet sonra Gazne'de vefat etti. Biruni daha o çağda Ümit Burnu'nun varlığından söz etmiş, Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa'dan geniş bilgiler vermişti. Christoph Kolomb'dan 5 asır önce Amerika kıtasından ve Japonya'nın varlığından söz etmiştir. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve durmadan kendi etrafında döndüğünü matematiksel olarak ispat etmiştir. Yer çekiminin varlığını Newton'dan asırlar önce ortaya koymuştur. Botanikle de ilgilenen Biruni, geometriyi botaniğe uygulamış, bitki ve hayvanlarda üreme konularına eğilmiş, kuşlarla ilgili çok orijinal tespitler yapmıştır. Biruni, hastalıkları tedavi konusunda da uzmandı. Yunan ve Hint tıbbını incelemiş, Sultan Mesud'un gözünü tedavi etmişti. Otların hangisinin hangi derde deva olduğunu öğrenerek, eczacılıkta doktorluğun sınırlarını çizmiş, ilaçların yan etkilerinden bahsetmiştir. Bazı şehirlerin tarihlerini yazan Biruni, ayrıca dinler tarihi konusuna da eğilmiş ve çağından 9 asır sonra ayrı bir ilim haline gelebilen mukayeseli dinler tarihinin kurucusu sayılmıştır. Fenli ilimlerle ilahi bilgilere daha iyi nüfuz edileceğini söyleyerek, ilim öğrenmekten kastın hakkı ve hakikati bulmak olduğunu dile getirmiş ve "Anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah'a tövbe ederim. Razı olacağı şeylere sarılmak hususunda Allah'tan yardım dilerim. Batıl şeylerden korunmak için de Allah'tan hidayet isterim. İyilik onun elindedir." demiştir.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımda.

0: oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
1: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
0: Yapabileceğime inandılar.
1: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Değerli dostlar, hayatta tecrübe, deneyim çok önemlidir. İnsan yaşadıklarından öğrendikleriyle yoğrulur, pişer, olgunlaşır. Tecrübesiz bilgi hamdır. Ham bilgi işlenmeye muhtaçtır. Bir şey bilmek, onu iyi yapmak ya da yordamınca yaşamak anlamına gelmez. Bilgi sadece teori düzeyinde ise eksiktir. Bilgiyi bilince ve bilgeliğe çeviren iksir, onun hayatla yoğrulması, hislerden, duyulardan imbik imbik damıtılması, sözden davranışa, teoriden pratiğe, kuvveden fiile intikalidir. Bilgi, gelişmenin, ilerlemenin, olgunlaşmanın, yani tekamülün ilk basamağıdır. Ama tek başınaysa bir veriden ibarettir. Tecrübe, bilgiyle duyuların, duyularla duyguların, duygularla davranışların hayat teknesinde yoğrulmasıdır. Tecrübesiz ilim, ilimsiz tecrübe eksiktir. Ya da bilgisiz deneyim, deneyimsiz bilgi hamdır. Değerli dostlar, tecrübe sadece birey düzeyinde değil, toplum düzeyinde de geçerli bir bilgi kaynağıdır. Toplumlar da geçmişlerinden öğrenir, öğrendikleriyle yol alırlar, insanlar da. Toplumsal ve tarihsel tecrübeye yazılı kaynaklarımızdan ulaşabildiğimiz gibi, babadan oğula, atadan ahfada intikal yoluyla da ulaşmak mümkündür. Bugün tecrübeyle şifahi, yani kültürün, bilginin kesiştiği, çakıştığı, buluştuğu bir kelime var heybemizde. Tevatür. Evet efendim, tevatür kelimesi halkımızın yer yer hala kullandığı bir kelime. Şimdi biraz üstünde duralım istiyoruz tevatür kelimesinin. Değerli dostlar, tevatür Arapça bir kelime. Kısaca zincirleme, ard arda gelme demek. Kökü VTR. Vatar gene Arapça'da tel, ip, cisim demek. Efendim, tevatürün bir de terim anlamı var. Hadis ilminde haberin zincirleme iletimi tevatür kelimesiyle ifade ediliyor. Sözlüğe sorduğumuzda bize iki maddede tanımlıyor tevatür kelimesini. Bir, bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti. İki, yalan olarak söylenmiş bir söz üzerine birleşmeleri mümkün olmayan, her zaman güvenilen kimselerin bir haberi bildirmeleri. Sözlüğün vermiş olduğu bir diğer anlam, güzel, iyi şeklinde. Değerli dostlar, eğer bir şey tevatürse, o şey yaygın olarak biliniyor demektir. Gene bir şey tevatürse, o şeyin bir tarihi arka planı, bir gerisi, bir öncesi var demektir. Ve gene bir şey tevatürse, o şeyin yanlış ve asılsız olma ihtimali, kat'i olmamakla birlikte zayıftır. Tevatür yoluyla ulaşan bir bilginin iki önemli dayanağı söz konusudur. Bir, sadece sözel olarak değil, yaşanarak elimize ulaşmıştır. İki, yaygın bir nakil alanı vardır ve tecrübeyle sınanmıştır. Değerli dostlar, tevatür hem ağızdan ağza yayılmış bilgidir, hem de nesilden nesle aktarılmış bilgidir. Bu bakımdan tarihsel açıdan dikey, toplumsal açıdan yatay bir hareketliliği söz konusudur. Efendim, tevatür kelimesinden türemiş bir diğer kelime mütevatir. Mütevatir, tevatür edilen şey demektir. Yani tevatür edilen bilgi, davranış, söz, anlayış gibi. Tevatür bir yönüyle tecrübenin yayılmış ve nakledilmiş halidir diyebiliriz. Ama tecrübenin mutlak bir doğruluğu, her zaman ve zeminde geçerliliği olmayacağı, olamayacağı gibi, tevatürün de mutlak bir doğruluğu, geçerliliği olamaz. Ha Hatta tersi bile mümkündür. Kaba tabirle dedikodu da bir tevatürdür. Her tecrübeye itibar edilmeyeceği, edilemeyeceği gibi her tevatüre de itibar edilemez. Efendim, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.

0: hayata kat. Yeter.
1: Otizmli sporla güçlendir. Yeter.
2: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
3: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
4: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Aile Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Öncelikle evlilik nedir? Eş olmak. Yani biz genelde şunu işte dışarıdan baktığımızda bir erkek evini geçindirecek kadar para kazanıyorsa evliliğe hazırdır. Bir kız da aziz buçuk işte yemek falan yapıyorsa işte yaşı da bir belli şeylere gelmişse tamamdır gibi bakıyoruz. Oysa belki olgunluk anlamında ya da işte evliliği hazırlama şeyinde hazır olmayabilir o duyguya. O yüzden burada anne babaların doğru soruları sorması, kişinin kendine doğru soru sorması, özellikle annelik ve babalık üzerine sorular sorulması. Ben anne baba olmaya hazır mıyım? Eş olmaya hazır mıyım? Ve dinimiz ne emretmiş? Hani biz genelde beklentilerimiz şeydir. Hani günümüzde daha çok Avrupa'yı beklentilerimiz var. Tamam, insanların hani duygusal anlamda hoşuna gidebilecek şeyler ama işte birlikte yemeğe gitmek, çiçek getirmesi, ne bileyim daha böyle evlilik beklentisi bize işte filmler

0: sevgililik beklentisi gibi. Hani evlenecek olan kız yemek, içmek, temizlik gibi bir kadının yapması gereken doğal olarak evin içerisinde ona düşen görevlerden ziyade daha çok işte gezmek, yemek, çiçek, dışarıda, yani daha böyle farklı bir beklenti oluşturuldu gençler üzerinde. Erkeklerde de bu var. Öyle olunca beklentileri bir kere şey yapmak lazım. Karşıdakinden beklentiyi sıfırlayıp kendi vermesi gerekenleri de İslami ahlaka göre, dinimizin gösterdiği çerçeve içerisinde yapması lazım. İşte bir kadına dinimiz nasıl bir sorumluluk yüklemiş? Bir erkeğe hangi sorumlulukları yüklemiş? Ailem bana bunu verdi mi? Ben nasıl bir ailede büyüdüm? Ve bu ailenin bana evlilik hayatımda ne gibi etkileri olacak? Bu çok önemli bir soru. Çünkü çoğu zaman anne baba modellerine bakarak eş seçiliyor. Yani bunu bilerek yapmıyoruz ama bilinçaltı öyle yapıyor. Mesela çok otoriter bir annede büyüyen bir erkek çocuğu gidip çok otoriter bir kadını eş olarak seçme ihtimali çok yüksek. Çünkü neden? Bilinçaltı alışkanlıkları korumaya programlanmıştır. Neye alışmış? Bir kadından emir almaya alışmış erkek. Anneden emir aldığına göre karısından da emir almak onu hiç rahatsız, yani hiç rahatsız etmiyor değil, aslında rahatsız oluyor ama buna otomatik olarak alıştığı için olması gerekenin bu olduğu gibi, yani bunu kolay kabulleniyor. Normalde kendinin evin reisi olması lazım, yönetimin ve idarenin erkekte olması lazım ama bunu biliyor, bilinç düzeyinde mesela okuyor, evet işte dinimiz böyle emretmiş ama eğer bu konuda bir farkındalık oluşturmuyorsa annesinin bir modelini gidip tercih ediyor. Mesela daha yumuşak huylu bir kız ona pasif ve ezik gelebiliyor. Yani aslında o daha eş olmaya uygun birisi kendisi açısından. Ama o ona çekici gelmiyor. Ona çekici gelen alıştığı kadın, gördüğü kadın nedir? Alıştığı kadın nedir? Annedir daha çok. Onun huylarını. Hani biz gelin kayınvalide toprağını çeker diyoruz. Aslında bu erkek başta annesine benzeyen bir kız tercih ederek zaten çekmiş olan birini alıyor. Yani sonradan değişmiyor gelin, sonradan kayınvalideye benzemiyor. Baştan böyle bir şey var, seçimde böyle bir şey var. O yüzden burada böyle bir farkındalık oluşturmak lazım. Ben işte bu kişiyle ya da işte eşim olmasını istediğim kişide bir kalem kağıt alıp, insanların düşünceleri kafada uçup uçup gidiyor. Bir kalem kağıt alıp işte neler bekliyorum? İşte hangi özellikleri? İşte annemde hangi huylar var? Babam da nasıl bir aile modelim var, benim işte otoriter, pasif, İslam çizgilere uygun ya da değil. O zaman tabii İslam çizgilere uygun derken namaz, abdest, ibadet bazında bakmıyorum, karı koca davranış modeli açısından bakıyorum. O zaman burada bir muhakkak kişinin farkındalık uyandırması lazım. Orada da şöyle bir şey olması lazım, tam zıttını tercih etmek gibi bir yanlışa düşülebiliyor. Mesela anne çok otoriter, erkek gidiyor farkındalığını oluşturmuş, oluşturmayan direkt zaten otoriter bir kadın seçiyor. Çok sessiz bir eş tercih ediyor. Farkındalığı burada işte işte anne çok konuşuyorsa çok az konuşan bir eş tercih ediyor. İşte anne sertse daha yumuşak huylu birini tercih ediyor. Ama farkındalığı buradan sonra götürmekte zorlanıyor. Bu sefer evlilik içerisinde tamam tercihte fark etti bunu ama evlilik içerisinde alıştığı bütün mesela 20-25 yıl boyunca gördüğü model kafada sürekli dönüp dolaşıyor. Yani farkındalığı devamında da götürmesi lazım. Mesela bu sefer eşinin iyi tarafları anne otoritesine alışmış olan birisi tarafından dediğim gibi eziklik, cesaretsizlik, beceriksizlik falan tarzında, bir annesi her işi yapan bir erkek işini de yapıyor mesela erkeğin. Baba pasif, anne bütün otorite annede, harcama annede, işte anne gerekirse ev boyuyor, gerekirse her şeyi yapıyor, çarşı işi. Şimdi böyle bir anne görüyor adam. Ama diyor ki işte anne de sert bir anne diyor. Ben diyor annem gibi sert bir kadın istemiyorum. Bunu burada uyanıyor, tamam. Ama evlendiği zaman istiyor ki eşi annesi gibi evin bütün sorumluluklarını yüklensin. Seçerken bir farkındalığı oluşturuyor. Devamında getiremeyebilen çok oluyor o farkındalığı oluşturanlarda. Şimdi sen annen gibi birisini istemedin ama bunun karşısında annen, çünkü anne ona sorumluluk yüklememiş. Şimdi eş diyor ki eşte şey hani doğru olan aslında eşin ki bu erkek iş, hani bunlar benim yapmam gereken işler değil, bunlar sana ait işler. Hani bırakıyor ona. Ama bu sefer diyor ki niye, işte annem yapardı, benim pazara giderdi, annem alışverişini yapardı, annem şunu yapardı, annem bunu yapardı diye. Aynı şeyi karısından beklediğinde bu sefer bir çelişki oluyor. Diyor ki ben annem gibi birini istemiyorum ya da babam gibi, kız için de öyle. İşte baba pasif, çok yumuşak huylu. Hayır diyor, erkek dediğin sert olacak canım diyor. Ben pasif birini, çünkü ezildiğini görüyor babanın, üzüldüğünü görüyor. Hayır diyor, ben böyle birini tercih etmiyorum. Uyanıyor, burada bir farkındalık var. Ama tamam gidiyor, daha şey böyle sert, daha işte evet bu otoriter birisi olabilir diyor, gidiyor öyle bir erkek tercih ediyor. Ama evlilik hayatına geçince bu sefer anne gibi benim hükmüm geçsin. Otorite, yani baskı da değil oradaki. Aslında belki kocasının davranışı gayet normal, bir erkeğin yapması gereken şeyler. Ama kendi gördüğü, otoriter gördüğü için istiyor ki kendi de kocasında aynı annesi gibi bir otorite kursun. Evlilik hayatı boyunca da o davranışı, hani ben bunu eşimden beklerken ve isterken haklılık payım nedir? Bu kadının görevi midir? Yani bir erkek işin onun üstüne ya da evin bütün sorumluluğunu ben karımın üstüne bırakıyorum ama bunda ben haklı mıyım, haksız mıyım? Neyi neden yapıyor? Yani bu sorgulama yapılmıyor. İşte herkesin karısı yapıyor. Aslında anne yapmıştır. O yani o etrafında herkes, işte bütün kadınlar artık bu işleri yapıyor. İşte arabayı da sen kullan, alışverişte sen yap, onu da sen yap, onu da sen yap. Yani günümüz kadınları çok yoruluyor. Ve bunu yapıyorlar çünkü bizler de güçlü kadınlar olarak yetiştirildik. İşte bu yapabiliriz her şeyi. Ama arkasına karı koca akşam olduğunda muhabbet edecek. Ya kadında kızgınlık oluyor. Ya bütün işleri niye ben yapıyorum? Çocuğun okuluna ben koşacağım, onu ben yapacağım, bunu ben yapacağım. Kadın erkeğe kızgınlık duyuyor. Erkek de kadına diyor ki yani ne var sanki ya diyor, bunu işte yaptığın ne ki? Çünkü anne bunu yıllarca yapmış. Ve görünürde çocuklarına bir şikayet yansıtmamıştır. Çünkü çocuklar için seve seve yapar. O yüzden hani iki şey dikkat etmek lazım. Bir, birebir anne baba modelini tercih etmemek lazım. Farkında olmadan gidip. İkincisi, bu farkındalığı oluşturduktan sonra evlilik içerisinde devam ettirmek lazım. Orada tıkanmamak lazım.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: birlikte aşalım. Emniyet kemerini bağla.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: Hepimizin bildiği gibi su canlılığın devamı için olmazsa olmazlardan biridir. Suyun olması için yağmura, yağmur için de bulutlara ihtiyaç vardır. Bu saydığımız sistemde esas vazifenin rüzgara ait olduğunun ve rüzgarın su zerrelerini bulutlara yükleyerek kurumuş topraklara müjdeler verdiğinin farkında mıyız? Denizlerin ve diğer suların üzerinde köpüklenme nedeniyle hava kabarcıkları oluşmaktadır. Bunlar rüzgarların karadan sürüklediği tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına doğru havalanır. Okyanuslardan, denizlerden ve akarsulardan yükselen bu su buharları rüzgar vasıtasıyla yükseklere yani bulutlara taşınır. Burada yoğunlaşan su buharı su parçacıklarına dönüşür. Bu damlacıklar bir araya gelerek yağmur yüklü bulutları oluşturmaktadır. Bir süre sonra yağmur yüklü bulutlar müjdeci rüzgarlarla çeşitli coğrafyalara taşınır. Rüzgarların su buharını taşımaları yanında bitkileri aşılama görevini de üstlendiğinin farkında mıyız? Allah Hicr suresinde şöyle buyurmuştur: biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Allah pek çok bitkinin tohumunu hafif bir esintide bile uçabilecek şekilde yaratmıştır. Yeryüzündeki sayısız bitki türüne ait polenler, çiçek tozları ve tohumlar rüzgarlar vasıtasıyla birinden bir diğerine taşınmakta, böylece bitkilerin aşılanarak çoğalmaları ve nesillerinin devamı sağlanmaktadır. Yani rüzgarların aşılayıcı özelliğiyle bitkiler çoğalmaktadır. İnsanoğlunun gelişen teknolojiyle daha 19. asırda bulduğu çoğu teknik bilginin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer aldığının farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün böbrek yetmezliğinin belirtilerinden devam edeceğiz. Akut ve kronik böbrek yetmezliğini ayrı ayrı inceleyecek olursak, akut böbrek yetmezliğinin belirtileri nelerdir? Akut böbrek yetmezliğinin ani geliştiğini belirtmiştim. Özellikle yaşlılarda 1-2 gün süren kusma, ishal gibi durumlar sıvı kaybına yol açarak akut böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Hastaneye yatan hastaların %2 ila 5'inde yaklaşık olarak, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların ise yaklaşık olarak %30'unda izlenebilir akut böbrek yetmezliği. Akut böbrek yetmezliğinin belirtileri idrar miktarında azalma, ayaklarda, dizlerde sıvı birikimine bağlı ödem, şişlik, yorgunluk, halsizlik, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ruhsal veya zihinde bulanıklıklar ve koma gibi durumlar söz konusudur. Kronik böbrek yetmezliğinin belirtileri nelerdir? Kronik böbrek yetmezliğinde başlangıçta herhangi bir belirti görülmeyebilir, fakat böbreklerin çalışma kapasitesi zarar gördükçe vücuttaki su ve elektrolit dediğimiz minerallerin dengesi bozulmaya başlar. Sonuçta kronik böbrek yetmezliğinin yıllar içinde ilerlemesi ve böbrek işlevlerinin giderek azalması sonucunda bazı şikayetler ve bulgular ortaya çıkar. Böbreklerin atılması gerekli zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştıramaması ve bu maddelerin kanda birikmesiyle halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, kaşıntı ve uykuya meyil gibi

0: şikayetler görülebilmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinin daha ileri aşamalarında ise vücudumuza alınan su ve tuz yeteri kadar atılamaz. Bunun sonucunda göz kapaklarında, ayaklarda ve bacaklarda şişmeler olabilir. Buna tansiyon yüksekliği eşlik edebilir. Akciğerlerde sıvı birikerek nefes darlığına yol açabilir. Ayrıca vücuttaki potasyumun atılamamasına bağlı olarak halsizlik, felçler ve kalp durmasına kadar gidebilen ölümcül bir tablo ortaya çıkabilir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda oluşabilecek önemli sorunlardan biri de anemi, yani kansızlık gelişmesidir. Anemi, halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, çarpıntı ve nefes darlığına neden olabilmektedir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği hastalarında D vitamininin yapılamaması ve fosforun vücuttan atılamamasına bağlı olarak kalsiyum ve fosfor dengesinde bozukluk ortaya çıkar. Bunun sonucunda boyundaki tiroid bezinin arkasına yer alan ve kalsiyum fosfor dengesini düzenleyen paratiroid bezlerinin fazla çalışmasıyla ortaya çıkan bir tablo gelişir. Buna ikincil hiperparatiroidi adı verilir. Tüm bunlara bağlı olarak kemik yapımında bozulma, kemiklerin direncinde azalma ve kolay kırılmalarla karşılaşılabilir. Böbreklerin kolay uyum sağladığı bu hastalığın, yani kronik böbrek yetmezliğinin ciddi belirtileri, böbrekler ağır hasar görmeden ortaya çıkmayabilir. Hayati tehlikesi ve yüksek maliyeti sebebiyle zor bir hastalık olan böbrek yetmezliği ne kadar erken teşhis edilirse organ kayıpları ve yaşamsal risk o kadar azalır. Ayrıca belirtmek isterim ki kronik böbrek yetmezliğinin evreleri de bulunmaktadır. Bu evreleri de inceleyecek olursak, kronik böbrek yetmezliği evreleri, yani aşamaları nelerdir? Kronik böbrek yetmezliği, böbreklerde oluşan fonksiyon bozukluğunun derecesine ve böbreklerin süzme fonksiyonlarına göre 5 aşamada ele alınır. Böbrek yetmezliğinin ilk evrelerinde böbrekler kısmen de olsa süzme görevini yerine getirebilir. İlerleyen aşamalarda fonksiyon bozukluğu artarak tamamen çalışamaz duruma gelebilir. Kronik böbrek yetmezliğinin evresinin belirlenebilmesi için kan tahlili yapılması gereklidir. Önce kan kreatin düzeyi saptanır, daha sonra bazı formüller aracılığı ile böbreklerin süzme hızı, yani GFR dediğimiz değer hesaplanır ve böbrek yetmezliğinin evresi belirlenir. 5 tane evresi var demiştik. Bunları detaylandıracak olursak, birincisi evre 1. Evre 1, böbrek yetmezliğinde hafif böbrek hasarı vardır ve genellikle böbrek yetmezliği ile ilgili belirti yoktur. İdrarda protein kaçağı görülebilir. Böbreğin süzme işlevi, yani GFR oranı 90'dan fazla olabilir. Evre 2, böbrek yetmezliğinde hafif böbrek hasarı vardır ve genellikle böbrek yetmezliğinin belirtileri gözükmemektedir. Böbreğin süzme işlevi, yani GFR oranları 60 ila 89 arasındadır. Evre 3, böbrek yetmezliğinde en sık görülen belirtiler: ellerde ve ayaklarda şişlik, sırt ve kemik ağrısı, idrar oranında değişiklik, yüksek tansiyon ve anemi görülebilir. Ayrıca vücutta karıncalanma ya da hissizlik, odaklanmada zorluk ve genel olarak kendini kötü hissetme de söz konusu olabilir. Evre 3, A ve B olmak üzere iki alt kademeye ayrılmaktadır. Evre 3A, böbrekte hafif ile orta derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, yani GFR, 45 ila 59 arasındadır. Evre 3B'de ise böbrekte orta derece ile şiddetli derece arasında değişen bir hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, yani GFR, 30 ila 44 arasında değişmektedir. Evre 4, böbrek yetmezliğinde böbreklerde şiddetli veya ciddi derecede hasar vardır. Evre 3, böbrek yetmezliğinde görülen belirtiler ve sorunlar görülebilir. Böbreğin süzme işlevi, yani GFR oranı 15 ila 9 arasında değişmektedir. Evre 4'te en yaygın belirtilerin bazıları kemik hastalığı, huzursuz bacaklar, cilt kaşıntısı ve anemidir. Anemi, kandaki al yuvar eksikliğine bağlı olarak yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, iştah kaybı, özellikle bacaklarda ve gözlerin çevresinde şişkinlik, nefes darlığı ve soluk cilt anlamına gelen bir kan hastalığıdır. Beslenmeyi bu aşamada çok dikkat edilmelidir. Diyaliz veya böbrek nakli için gerekli araştırmaların yapılmasında bu dönemde fayda vardır. Çünkü bundan sonraki dönem evre 5, yani son dönem böbrek yetmezliği evresi. Bu aşamada diyaliz veya böbrek nakli ile tedavi takviyesi gerekecek aşamadır. Bu aşamaya gelmeden önce bununla ilgili araştırmaları yapmakta fayda vardır. Son evremiz evre 5. Böbrek yetmezliğinde böbreklerde ciddi hasar vardır. Son dönem böbrek yetmezliği veya hastalığı olarak da adlandırılır. Böbrekler neredeyse çalışamaz duruma gelmiştir. Böbreğin süzme işlevi, yani GFR oranı 15'ten düşüktür. Bu dönemde genellikle kaşıntı, kas krampları, mide bulantısı ve kusma, sürekli açlık, ellerde ve ayaklarda şişlik, sırt ağrısı, nefes sorunları ve uyku problemleri görülebilir. Evre 5 böbrek yetmezliği olan hasta hayatta kalabilmek için diyaliz ve böbrek nakli tedavisi mutlaka almalıdır. Genel olarak kronik böbrek yetmezliğinin evre 3B, evre 4 ve evre 5 aşamalarına geç evre kronik böbrek yetmezliği dönemleri de denilmektedir. Geç evrede böbreklerin tüm önemli işlevlerini gerçekleştirme becerisindeki kayıptan dolayı vücutta aşırı su ve kanda artık ürünler birikir. Yani üremi dediğimiz durum söz konusudur artık. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda böbrek yetmezliğinin tanısı nasıl konur, tedavisi nasıldır, bu konulara değineceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu. 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yeterim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları göğüsledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doçent Doktor Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Avukat Ekrem Gürcan Çadır, AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat Hasan Ünsal ve beraberindeki heyet üniversitemizi ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, ziyarete ilişkin gerçekleştirdiğimiz görüşmede üniversitemizin fiziki ve teknik altyapısı, yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlarımız ve yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedeflerimiz üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve üniversitemize sundukları kıymetli destekler dolayısıyla Sayın Milletvekilimize ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Özel Yetenek Sınav Sonuçları açıklandı. Kayıt tarihleri, koşulları ve detaylı bilgilere üniversitemiz Devlet Konservatuvarı web sayfası konservatuvar.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: 22. ve 23. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve Adıyaman Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Mustafa Gündüz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, uzun yıllar boyunca ilimize farklı görev ve sorumluluklarla hizmet eden Sayın Şevket Gürsoy'a ve üniversitemizin kuruluş ve gelişim sürecinde önemli emekleri bulunan Profesör Doktor Sayın Mustafa Gündüz'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor.

plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın. Adi FM'de.

0: Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği'nde Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. 13. Uluslararası Yeni Nesil Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini Adıyaman'da bir araya getirdi. Gerçekleştirilen konferansın açılış programı 2 Eylül'de Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış programında konuşmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Perktaş katılımcılara hitap etti. Açılış konuşmalarında malzeme bilimi ve nanoteknolojinin günümüzdeki önemi, bilimsel çalışmaların teknolojik gelişmelere ve ekonomik kalkınmaya katkısıyla üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından alanında uzman bilim insanları, araştırmacılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katıldığı konferansta nanofonksiyonel malzemeler, enerji malzemeleri, kompozit malzemeler, 2D malzemeler, seramik ve cam teknolojileri, biyomalzemeler, elektronik ve fotonik malzemeler, nanoteknoloji ve nanomalzemeler, nanoptik ve biyomedikal uygulamalar başta olmak üzere çok sayıda güncel konu ele alındı. Açılış konuşmalarının ardından konferansa katkı sunan ve katılım sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından Adıyaman Musiki Derneği ekibiyle Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından bilimsel programa geçildi. Konferansın açılış sunumu Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Önder Metin tarafından gerçekleştirildi. Profesör Doktor Metin, sürdürülebilir bir gelecek için malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki çalışmaları kapsamında katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Binası Farabi Salonu'nda gerçekleştirilen programda üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla akademi ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi. Üniversite sanayi işbirliğinin tesis edilmesi, ülkemizin inovasyon odaklı kalkınması için bir gereksinim başlığıyla düzenlenen programın moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş yaptı. Programa Kayacı Savunma Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayi Uzmanı ve Adıyaman Kablo Konektör Anonim Şirketi Genel Müdürü Gaye Kaplan, Fitronix Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Yakup Hanoğlu ve Şenk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Programda üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sanayiye aktarılması, araştırma geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, teknoloji odaklı üretim, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Akademisyenler, öğrenciler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda bilimsel bilgi ile sanayi tecrübesinin bir araya getirilmesinin ülkemizin teknolojik ve ekonomik kalkınmasındaki önemi ele alındı. Savunma sanayi, teknoloji ve üretim alanlarındaki deneyimlerin de paylaşıldığı programda üniversite sanayi işbirliğinin somut projelere dönüştürülmesi ve yenilikçi fikirlerin üretim süreçlerine kazandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Program belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Hadi FM'de canlı performans. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavında birinci yedek listeden kayıt hakkı kazanan adayların listesi duyuruldu. Listenin detayları, kayıt koşulları ve tarihleriyle ilgili detaylara Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfası gsf.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Ömrümüzün son dönemi.

0: Adüya Efendi Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var. Anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı, çok şükür.
3: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

bu sabah bulutsuz yağmur gibiyim. Yalnızlık çok zormuş. Tanıdık yüzler gördüm, seni sordular, hiçbir şey söyleyemedim. Günahlarım boynuma. Bu işkence, bu acı nereye kadar gider bilmiyorum. Şimdi neredesin, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama beni sorarsan, aşık adam ne yapar? Ya oturur şiir yazar, ya da dün

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Akü FM. Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

sigara bağımlılığı, aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.